0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek, yağışlar ve su kaynakları azalacak, topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Hevala navetine min be kasu benepsina. Min hevale evina qunadi dilo. Şadi neçara nazi rebima. Koşmanın be kasım vasdima. Min natırsina dilo, min natırsina. Min natırsina dilo, min natırsina.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yap.

Radio Dubayazet.

içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var,

sürmüş altı okmetin, dünyanın sefasını, kirletilmiş bir zamanın.

0: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
2: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
3: Her gün yürüyüş yap, sağlıklı kal.
4: Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
5: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
6: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
7: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
8: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
9: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın.
10: Bu mu? Bu mu?

0: son. Siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Telefon binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Aktif Show.
4: Herkese günaydın. An itibariyle yayındayız. Ben Mazlum Günhan. Radyoaktif Show an itibariyle saat 10'da 10 Haziran'da.

Aleyna Hanım'ı görüyorum, Elif Hanım'ı görüyorum, ondan sonra İsmail Bey'i görüyorum, Cahide Hanım'ı görüyorum, Dilan Hanım'ı görüyorum, ondan sonra Sema Hanım'ı görüyorum, Almanya'dan bize ulaşan Sema Hanım da burada. Başka bu kadar mıyız? Tabii ki de bu kadar değiliz. Merve Hanım'ı görüyorum, radyomuzun ablası burada, PTT'den Barış Bey burada ve bakalım bu kadar mıyız acaba, görelim. Hoş geldiniz, günaydın dedik. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. 0472 312 3007. Hamza Bey teşekkürler, hoş geldiniz, ben de hoş buldum. Adem Bayar burada, Adem Bey hoş gelmiş. Abi siz Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım geldi diye umutlanıyorsanız hiç umutlanmayın. Durup dururken niye bize sataşıyorsunuz? Aziz Yıldırım geldi. Evet ama bence olacak. Olabilir yani. Sevda Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Abi Doğu Beyazıt'ta düğünler çok uzun sürüyor. Lütfen kısaltsınlar diyor. Kim kısaltacak? Düğün konseyi var mı? Bu kararı alabilecek kim var acaba? Düğünler çok kısa, uzunmuş efendim. Kısaltılmasını talep ediyormuş Recep Bey. Talep ediyormuş. Elif Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor, böyle göz ucuyla baktım da aklımda kaldığı kadarıyla okuyacağım. Buluşma hani ayarlarsanız diyor, hani ünlüler yapıyor ya buluşmalar, siz de diyor artık ünlü oldunuz diyor. Bir buluşma ayarlayabilirsiniz diyor. Vallahi buluşmaya gelenler bile şey diyecek, benim şarkım niye çalamadı? Çünkü denk geliyor mesela bazen. Bana sorulan iki şey var, onu söyleyeyim. Ya diyor, hiç güzel şarkı çalmıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, benim şarkımı hiç çalmadın ya diyor. Onu diyen adama sonra WhatsApp'ta bir tane çalmıştın ya diyebiliyor. Ha bir tane şey var, bir tane de hiç bana şarkı göndermiyor. Ulan dinlemiyorsun ki. Belki sana şarkı gönderdim. Haberin bile yok yani, nereden biliyorsun? En son dün yine. Ya diyor, hiç bana şarkı göndermiyorsun. Nereden biliyorsun? Belki gönderdim. Ya da şey diyor, ya diyor, ben hep seni dinliyorum ama hiç şarkı göndermiyorum. Ben müneccim değilim ki, nereden bileyim senin beni dinlediğini yani. Öyleleri de var işte. Valla diyor, hiç şarkı göndermiyorsun ya bana. Ben ne bileyim, dinleyin görün, gösterin kendiniz, ben ne bileyim değil mi? Valla ünlü ünlü de olmak istemem valla, zor oluyor ya. Ayıp da söylemesi, bu aralar çok fazla insanlar tarafından tanınıyorum. Yani gerçekten eskiden de tanıyorlardı ama ya son zamanlarda çok fazla var. Yolumda çeviriyorlar beni artık. Zor oluyor yani. En büyük sorunum şu an bu. Filiz Hanım hoş geldiniz. Rojda Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Bu aralar bir patlama var yani, ben de fark ediyorum. Çünkü her an her yerde görülebiliyor. İlginç bir şey. Çok da hoşuma gitmiyor yani. Ya hadi şeyi anladım da, mesela bazıları geliyor. Merhaba abi, nasılsın ya diyor. Ya diyorum, ben bunu tanımıyorum. Acaba tanıyor olabileceğim biri midir? Hatırlayamıyor muyum? Şimdi yalandan da iyiyim ya, sana nasıl falan diyorum. Ama aslında hatırlamıyorum. Tanıtın kendinizi ya. Geçen bir öyle oldu yani. Abi diyor, ben senin dinleyicim şu. Kardeşim ben ne bileyim sen olduğunu. Seni görmemişim, sen beni görmemişsin. İsmini bir söyle, merhaba ben Mehmet. Hani o dinleyiciniz Mehmet var ya. De yani direkt, merhaba abi nasılsın ya? Allah Allah. ilginç valla, onu da çok yaşıyoruz. Neyse, Elif Hanım sayesinde konuşacak malzeme bulduk.

0: Peki. Başka Derya Hanım burada Dilek Hanım'ı görüyorum, onu da gördük. Başka bir dinleyicimiz var efendim, bir dinleyicimiz dün de sormuştu, diyor ki az kullanılmış, iyi durumda olan özellikle memur ve öğretmenlerden, hani yeni şey tayini çıkan gidecek olanlardan diyor, dolabı varsa buzdolabı talip olmak istiyorum diyor. Evet, söyledik bakalım çıkacak. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. İnsanoğlu haddin. Abi Dilan Polat'ın hesabı yasaklanmış diyor. Oo, çok eski ya, yeni de ki. Cumartesi günü mü ne olmuştu? Pazar günü mü? Gitsin ya, valla onlar ilginç insanlar.
1: Halil İbrahim adına ortada bir tencere boş mu dolu mu?
0: Dilan Hanım burada mı? Bir soralım Dilan Hanım. Abisine şarkı isteyen Dilan Hanım.
1: Halil İbrahim adına ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok.
0: Ayrıca Cahide Hanım'dan şarkısını yenilemesini istiyoruz. Çünkü Almanyalardan Sema Hanım Doğu Bezirt'teki Cahide Hanım'dan daha erken yazmış. Ve şarkıyı kapmış. Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısını kapmış. Cahide Hanım şayet buradaysa, çoğu zaman burada olmuyor, yazsın şarkısını değiştirsin. Çünkü Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı istenmiş.
1: Bir kavga başlamış ki.
0: Hatice Hanım hoş geldiniz Hatice Hanım.
1: Uğruna, kapı ver, kulu al, kurbanı hiç soran yok.
0: Hiç Instagram'a bakmıyorum ya, bir bakayım.
1: Ki, nasip kısmet uğruna,
0: kapı... Yaren Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Yaren Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Buyurun dostlar, buyurun.
0: Hoş geldiniz Mehmet Salih Bey. Ömer Bey hoş geldiniz. Cahide Hanım buradaymış.

Hasan Bey teşekkür ediyoruz. Diyor ki geçen size denk geldim. Radyodaki sesinizle gerçek sesiniz aynı değil diyor. Sesinizi değiştiriyor musunuz demiş. Vallahi hiçbir şey yapmıyorum. İnanın neyse o. Ama tabii her şeyin bir usulü var. Yani yayındayken ki ses tonumuz ve dışarıdaki ses tonumuz aynı olabilir ama biraz daha dikkat etmeye çalışıyoruz yayındayken yani. Patır patır konuşmak yerine biraz daha dikkat ediyoruz. Belki o yüzdendir yani. Yoksa başka bir sebebi yok. Bu arada ben bir ara ünlü buluşması gibi bir şey yapmıştım Elif Hanım, onu söyleyeyim de YouTube'da 100 bin abone olduğumda karışık bir şeyler yapmıştık. 2023'tü galiba ya da 24 müydü? 2023 çok yakın geliyor bana ama oysa çok geç artık 3 sene hatta 4. sene oluyor değil mi 2023'ten? İlginç bir şey. Ya YouTube'da 100 bin abone olunca öyle bir şey yapmıştık yani. Bir de ayıptır söylemesi, YouTube'da da varız. Orada da sesimden tanıyorlar artık. Geçen senelerde bir üniversiteden hocam aradı. Ben geçen bir video izledim ya dedi. Telefonlara virüs bulaşınca nasıl temizlenir diye. Senin sesini duydum kardeş diyor. Sen misin ya diyor. Evet hocam dedi, niye? Allah Allah olsun ya diyor sana. Hani sen diyordun YouTube boş çocuk oyuncağı falan diyemedim ama. İşte, aynen. Ama YouTube'da çok fazla kişiye ulaştık. Yani inanılmaz derecede insana ulaştığımızı görebiliyoruz. Toplam kaç kişiye ulaşmışım biliyor musunuz? Sesimi duyan, sesimi tanıyan kaç kişi var? Bak, söylüyorum hemen. Efendim toplamda bugüne kadar 28.976.141 kişiye ulaşmışız. Vay be. 29 milyon kişi. Hatta 30 milyon diyelim biz ona. 30 milyon kişi be. Türkiye'nin yarısına ulaşmışız neredeyse. Vay be. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz.

Efendim bir daha ben Dilan Hanım'dan gelen mesajlara bakmayıp okumayıp burada mısınız diye sormayacağım. Çünkü günlerdir mesaj atıyor ama yok. O yüzden biz de artık şey yapmayacağız, mesajını okumayacağız, burada mısınız diye sormayacağız. Peki devam edelim. Şöyle bakalım dinleyeceğimizden gelen mesajlara. İlk mesajı tabii ki Sema Hanım göndermiş bize ve ilk onun mesajıyla başlıyoruz, sırayla ilerliyoruz. Bu arada sesim düşüyor, niye öyle oldu bilmiyorum ama gidiyor. Devam edelim. Ali Bey bizi aradı, Ali Özer. Ali Özer ne demiş hemen bakalım, onu da okuyalım. Ali Özer, Halit Özer'e, Halit Özer, Mustafa Özer, Şirin Narboğa, Musa Narboğa, Volkan Erdoğdu, B8 ve B11'deki arkadaşlara ve Suat Tuncer'e de Şakiro'dan güzel bir şarkı istiyorum dedi. Listeye aldık, birazdan gelecek diyelim. Evet, hızlı bir şekilde mesajlarınıza devam edelim. Günaydın diyen Yaren Hanım'ı görüyorum. Yaren Hanım günaydın sizlere de. Başka kimler neler demiş bizlere, sırayla okuyoruz. Biliyorsunuz ki bu işler sırayla gidiyor. Kaptan Mehmet Bey burada aramızda, birazdan onun da mesajlarını okuyacağım. Kaptan Mehmet Tanrıverdi'ye selamlar olsun şimdiden. Evet, Cayda Hanım buradaymış ve şarkısını sanırım yenilemiş. Bakayım, ona göre sırada o var çünkü. Yok, buradayım demiş ve de diyor ki Mazlum Bey diyor, o zaman diyor Mem Ararat'tan bir şarkı istemiş. Kaçırık şarkısı bizde yok Yaren Hanım diyorum ya, Cahide Hanım. Maalesef o şarkı yıllardır bizden isteniyor ama bir türlü yok yani. O yüzden rica etsek başka bir şarkı isteyin. Ben gelene kadar eğer şarkınız hazır olursa hemen sizin mesajınızı okuyacağım. Öyle yapacağız. Onu da söylemiş olalım. Cahide Hanım eğer bize hızlı bir şekilde ulaşırsa ilk onun bundan sonra, ya yani bu şarkıdan sonra kendisinin mesajını okuyup şarkısını çalacağız. Evet, başka şöyle bakalım. Kimler başka neler demiş? Peki bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Aradan sonra Ceyda Hanım yok, pardon, Ceyda Hanım yazmamış. Başkası yazmış. Çok hızlı hızlısınız diyecektim ama o daymış. Hemen Sema Hanım da ile devam edelim. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Teşekkürler Sema Hanım. Günaydın Ferhat'ım demiş ve diyor ki can parçam diyor. Kendine iyi bak diyor. Seni çok seviyoruz demiş ve de Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. O zaman biz de o şarkıyı hemen çalalım. Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısı Sema Hanım ve kardeşine Ferhat Bey'e geliyor.

Radyomuzun ablası burada. Günaydın oğlum diyor. Kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltı başındayız. Sen de buyur gel diyor. Valla açım da açıkçası iyi. Keşke güzel olurdu ya valla. Hem ablamızı da görmüş olurduk. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun sizlere. Bir de diyor ki oğlum diyor. Ya diyor bu arkadaşımız böyle diyor da diyor. Eskiden diyor dünler günler sürerdi. 3-4 gün sürerdi. Şimdi diyor 2 gün yapıyorlar. O da saatler sürüyor. Sonra diyor ki gom gibi bir yerde diyor. Sen şimdi gomda ne olduğunu bilmezsin diyor. Aa, ben bilmez miyim? Nasıl bilmem? Bilirim ne olduğunu. Küçücük ağır gibi bir yerde diyor yapıyorlar. aynen bir de o düğün salonlarda ilginç bir şekilde şey yapıyorlar. Bangır bangır bir de şarkı müzik çalıyorlar. Allah rızası için. Buradan yetkililere ve herkese sesleniyorum. Şu düğün salonlarındaki sesi biraz kısalım ya. Vallahi yanındaki insanla konuşmak istiyorum ben. Çok mu şey istiyoruz ya? İlginç. Günaydın Mazlum Bey. Bu arada çok düğünleri de sevmiyorum. Bak mesela 25 Haziran'da benim en yakın arkadaşımın düğünü var. Yemin ederim şu andan kara kara düşünüyorum. Niye, nasıl gideceğim diye. Hiç sevmiyorum düğünleri çünkü. Hayırlı sabahlar demiş. Hayırlı sabahlar olsun demiş Cayda Hanım. Sizden eşim Savaş Polat ve kendim için diyor. Devrim Çelik'ten Ezotu şarkısını istiyorum. Ve çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin demiş Cahide Hanım'a şarkısını gönderir. Bir de diyor ki inşallah vardır diyor. Var ya bu kadar da olmaz değil mi? Bu şarkı da olmasa artık radyoyu kapatalım yani. peki teşekkür ediyoruz. Şimdi Savaş Polat'a ve Cahide Hanım'a bu şarkıyı gönderelim. Sonrasında devam edelim. Saatler 10.23'ü gösteriyor. Mesajlar devam ediyor. Birazdan geldiğimizde Kaptan Mehmet Bey'in mesajını okuyacağız. Onun dışında Suat Tuncer bizi aradı, Hasan Kesken, Ali Özer, Koçu Dayı dedi, bir de Abdullah Saki, Serhat Erkuş ve de Tuna İlhan ile Volkan Erdoğdu için, bir de İsmail Aksakal ve Murat Tümtaş için bir şarkı istedi Yusuf Harputlu'dan. O da birazdan geliyor ama öncesinde Devrim Çelik Ezutu. Bu arada radyomuzun ablası bir de Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş, Karadır Kaşların, o da listeye alındı.

Devam edelim kaldığımız yerden. Dinleyicimiz İbrahim Bey diyor ki ya mazlum ediyor. Siz yerli ve yerli misiniz diyor. Buranın yerlisi misiniz diyor. Tabii ki de Doğubes'te doğduk büyüdük. Hala da Doğubes'teyiz. Gidemedik bir yere yani. Hala buralardayız. Bakalım. Nerede kaldık? Elif Hanım'a geldik değil mi? Elif Hanım'ın mesajı nerede ya? Ha buradaymış. Gördüm. Valla gördüm. Kayboldu bir an. Evet. Bu buluşma kısmını kısa geçeceğim. Onu konuştuk bayağı üstüne zaten. Bu niye böyle oluyor ya? Mesajlar ben aşağı şey yukarı kaydırdıkça o aşağı kayıyor. WhatsApp'tan niye yine ne olmuş Allah rızası için ya yani. Böyle şey olur mu ya? Neyse. Peki mesajı aldık. Şimdi nerede kaldık? 3-4 mesaj okuyacağım bu arada. Bayağı okuyacağım bu arada. Bol güneşli bir günden günaydın demiş. Günaydın olsun Mazlum Bey demiş. Elif Hanım teşekkürler size de günaydın. Aklına bir şey gelmiş. O da buluşma ile ilgili. Saygın dinleyicileriniz var. Bence sizi de bir buluşma ayarlasanız hepsi gelir diyor. Evet dinleyiciler konusunda gerçekten benim dinleyiciler var ya hepsi seçmece yani gerçekten çok değerli insanlar. O yüzden hepsini çok seviyorum. İnanın böyle dinleyici az bulunur. İlk zamanlardaki dinleyicilerle şu andaki dinleyiciler arasında var ya dağlar kadar fark var inanın. Çok emek verdim, çok savaş verdim, çatıştık, tartıştık, hakaret edenler oldu ama en son temiz insanlar kaldı, diğer çöp olanlar hepsi gitti yani. Bugün sizden farklı bir şarkı rica edeceğim demiş ve daha doğrusu diyor benim tarzım dışında bu aralar keyifle dinlediğim bir şarkı istiyorum demiş. Nebi Demir'den En Büyük Aşkımsın şarkısını istemiş. Bakalım merak ettik biz de acaba nasıl bir şarkıdır diye. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Ondan sonra Kaptan Mehmet Tanrıverdi burada selam iyi günler. Mazlum Bey demiş. Mazlum abi demiş daha doğrusu. Kolay gelsin demiş. İnşallah Kaptan Mehmet Tanrı verdi diyor. Ahmet Kaya'dan evet şöyle bakayım Babamiz şarkısının tüm şoförlere gelsin diyor. Vallahi anlamadım Mehmet Kaptan'a. Tekrar sesleyeyim. Ahmet Kaya'nın hangi şarkısı tam çözemedim. Yazarsa sevinirim. Mehmet Kaptan'dan hangi şarkı istediğini rica ediyoruz. Tam çözemedim açıkçası. Peki hızlı olalım dedim ya 4-5 şarkı mesaj okuyacağım diye. Yavuz Oruç burada, Erkan Batur, Okan Batur ve de bakayım Abdullah Saki ve diğer tüm arkadaşlar için bir şarkı istedi. Listeye aldık geliyor birazdan. Peki bir mesaj daha mı okuyacaktık? Evet saatler 10.31'i gösterirken biz devam edelim. Selamun Aleyküm Mazlum Bey demiş. Aleyküm Selam. Ben Tahir demiş. Tahir Imrak burada mısınız peki bir soralım. Evet buradaysanız bir sizi görelim lütfen Tahir Bey. Hemen sonrasında devam edelim. Tahir Bey'in mesajı eğer buradaysa birazdan ve İsmail Bey'in mesajını beraber okuyacağız birazdan. Az sonra.

Evet, Tahir Bey buradaymış. Bazen dinleyeceğimiz bana diyorlar ki ya cezaevi mesajlarını işte geldiği gibi şey yapıyorsun, burada mısınız diye soruyorsunuz. İnanın ben bunu yapmadım. Cezaevine mesaj gönderenler bunu yaptı. Buna inanabilirsiniz. Herkes değil tabii, çok değerli insanlar da var ama bazıları mesaj atıp dinlemiyor. Hatta bazıları şey diyor ya, diyoruz radyoyu dinlemeniz gerekiyor. Aman ben uğraşamam, hadi iyi günler diyenler de var. Ben yapmadım veya diğer arkadaşlarımız bunu yapmadı. Mesajı atıp kaçanlar da var. O yüzden çok üzgünüm. Yani böyle burada mısınız herkese sormak çok da hoş bir şey değil ama maalesef bazı dinleyicimiz bunu yaptı yani. Hatta bazıları da şey yapıyor. Dinlemek yerine saygısızlık yapıyor. Mesela her 10 dakikada bir buradayım mesajı atıyor. Hani denk gelir belki umuduyla. Yemiyoruz efendim. Yemiyoruz. Ha, yarın öbür gün dediğim gibi çok baktık artık cılkından çıktı. Atıyorum Mehmet Bey burada mısınız? Eğer buradaysanız 22 yazar mısınız diyeceğiz yani. Yöntem bitmez. Ahmet Bey buradaysanız 48 yazın. Anladınız mı? Yani yöntem bitmez. O yüzden dinlemek yerine böyle şeylerle uğraşmayın. Selamünaleyküm Mazlum Bey. Ben Tahir Imrak demiş. Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde bulunan Baran Çelik için diyor. Hozan Aydın'dan bir parça çalarsanız diyor, teşekkür ederim demiş. Tabii ki de çalarız. Hozan Aydın'dan güzel bir şarkı göndereceğim birazdan. Selamünaleyküm abi, Allah kolaylık versin diyor. Amin inşallah. Bak çok güzel dua valla. Allah razı olsun inşallah. Mesaj atmaya atamıyorum. Devamlı dinliyorum demiş. Kimsiniz bakayım? Sizin isminizi görebilir miyim? Bakayım. Böyle dinleyeceğimiz de var yani. Ya bakayım ne demiş. Ne demiş? Mesajın ismini niye açamıyoruz? Mücahit Bey'miş. Mücahit Bey, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah size de kolaylıklar versin. Her ne işiyle uğraşıyorsanız. Amca oğlum evet, Musab Ömer Karasu, selam olsun ona diyor. Tamamdır, biz de selamımızı iletelim onlara. Aleyna Hanım burada. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın Aleyna Hanım. Ben abim Savaş Polat, kardeşim Muratcan Abbasoğlu, ondan sonra ve de babam Hakan Polat için diyor sıradaki şarkıyı istiyorum. Güzel bir şarkı olsun, seçimi size bırakıyorum demiş. Tamam, siz seçimi bize bırakırsınız da biz kötü şarkı seçer miyiz? Geliyor birazdan. Ondan sonra başka. Son mesaj, İsmail abimiz burada. İsmail abimiz diyor ki günaydın, bu parçayı tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum demiş. Bakalım İsmail abimiz nasıl bir şarkı istemiş. İsmail abiye de kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten o da kolay bir işle uğraşmıyor. Muhasebecilik yapıyor. Muhasebe işi zordur efendim. Herkes yapmaz. Her yiğidin harcı değil o. Devam edelim.

Evet, Mehmet Tanrıverdi bize ulaştı, şarkıyı değişti, şey düzeltti ama emin olamadım. İnşallah doğru şarkıyı seçiyoruz. Dur, evet, o adam benim babam şarkısını istiyor anladığım kadarıyla. Çünkü yazdım, o çıktı yani. Umarım doğru şarkıdır. Evet, yapay zeka ile yapılmış bir şarkıyı daha geride bıraktık. Az önce dinlediğiniz şarkıyı da yapay zeka tarafından yapıldığını söylemek isteriz efendim. Şaşırmıyoruz artık. Vallahi yapay zekanın yaptığı şarkılar da duygulandırıyor bizi. Bilmiyorum sizi duygulandırıyor mu ama ki duygulandırıyor ki sizler bu şarkıları istiyorsunuz. Öyle olmuş artık, yapay zeka gerçek sanatçılardan daha çok başarılı sayılıyor. İşte o yüzden hani hep Didem Hanım'a diyoruz ya yeni şarkı hiç yok mu, bize yeni şarkı gönderin diye. Yok artık, sanatçılar da yapmak istemiyor yani. Ne yapsınlar adamlar, şimdi emek veriyor, dünya kadar para harcıyor, klip çekiyor, işte aranjesi, düzenlemesi falan filan derken dünyanın parası gidiyor ama yapay zekanın yaptığı 3 kuruşluk şarkı daha çok dinleniyor. O yüzden artık eskisi gibi çok fazla şarkı duymayacaksınız gerçek sanatçılardan, bilginiz olsun. Evet, Ozan Aydın'dan da bir şarkı listeye aldım, o da birazdan geliyor. Hızlı olalım çünkü çok hızlı olmamız gerekiyor. Gerçekten baya baya mesaj birikti. 2-3 mesaj daha okuyalım, araya gideceğim. Efendim, şöyle bir mesaj, böyle bir mesaj da Sevda Hanım'dan alalım. 3 mesaj okuyacağız. Hemen saatler 10.42'yi gösterirken 3 mesajı okuyalım, araya gidelim. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Memararat'tan bir parça istiyorum diyen Merve Hanım'ı görüyorum. Merve Hanım, güzel bir şarkı göndereceğim. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar diyen Sevda Hanım, teşekkür ediyoruz. Güzel bir Kürtçe şarkı Ferhat'ım için istiyorum demiş ve de teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim demiş. Tamam, o zaman en güzel Kürtçe şarkımız, en anlamlı, en hareketli şarkıyı size ve Ferhat Bey'e gönderelim. Sizler keyifle dinleyin. Şimdi geliyor. Erkan Batur abisi Okan Batur'a, Muhammed Turan'a, Adem Kandemir'e, Abdullah Saki'ye ve diğer tüm arkadaşlar için Şakiro'dan neydi? Hezaldine şarkısı rica etti. Birazdan o da geliyor diyelim. Zaten istenmişti biri tarafından. O da birazdan burada. Peki, Ferhat Bey için ve Sevda Hanım için özel şarkımızdır. Buyurun. Müzik

Efendim dün bir soru sormuştuk Barış Bey'e, çilingir mesleğini icra eden Barış Bey dedi ki her kapıyı açan anahtarın ismi nedir diye sormuştuk, para demişti. Biz o mesajı dün Barış Bey biraz geç gönderdiği için okumamıştık, cevabını doğru vermiştik, para diyerek teşekkür ediyoruz. Tünaydın Barış, çilingir ben demiş. Barış Bey kolay gelsin size, doğru cevabı verdiğiniz için bugün tüm güzel şarkıları size armağan edeceğiz. Şakiro ile başlıyoruz. Şakiro sizler için gelsin, hemen sonrasında Müslüm Gürses Karadır Kaşları da size armağan edeceğiz. Size yani toplamda iki tane şarkı göndereceğiz. Evet, doğru bilerek bu şarkıyı, bu şarkıları hak ettiniz, hak kazandınız, tebrik ediyoruz. Bizim gibi gariban bir radyoda ancak şarkı gönderebiliyor. Hediye medya gönül isterdi ki sorunun cevabını bilene hediye verelim ama yok işte. Ha, sponsor olur biri der ki ya ben dinleyicilere hediye vermek istiyorum. Valla yaparız yani. Var mı öyle biri ya? Yoktur herhalde. Var mı? Bir bakalım. Belki bir esnaf çıkar der ki ben dinleyicilerinize 5 tane hediye vereceğim. Belli olmaz valla. Var mı öyle açık yürekli cömert bir esnaf?

0: Evet, devam edelim hızlı bir şekilde sizlerden gelen mesajlara. Saatler 50'yi buldu bile. Hızlı olalım. Bakayım. Kimler neler demiş. Evet. PTT'den bir dinleyicimiz vardı. Onun mesajına bakacağız. Şunu da bakarsak bence tamamlanır. Bu kimmiş? Bakayım. Filiz Hanım bir şey göndermiş.
1: Ben müneccim değilim ki. Nereden bileyim?
0: Filiz Hanım bizi arabada dinliyormuş. Umarım Filiz Hanım hala dinleyebiliyorsunuzdur. Filiz Hanım arabada yoldayken dinlemiş. Umarım hala dinliyordur. Bir mesajlarına bakacağız. Evet, Barış Bey ne demiş? Barış Bey diyor ki teşekkür ederim, senin yüreğin güzelliği yeter diyor bize diyor. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Abi servis çıktıkça arabada dinliyorum demiş. Servise çıktıkça diyor, pardon. Seni diğer şekil zamanım olmuyor diyor, dinlemekle diyor. Ha, anladım. Ama şeyde dinleyebilirsiniz. Mesela dükkanda internet varsa orada da dinleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, bakayım. Merhabalar, günaydın. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Barış Manço'dan Dönence şarkısını çalarsanız diyor, sevinirim. Evet. Sabahtandır evet, dilime dolanmış diyor. Uykumda aklımda gelmiş galiba diyor. Ha, olabilir. Ama bu arada dinleyicimizin ismi neydi ya? Yanlış okumayalım. Belki kimdi bakayım. Barış Bey diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. Şimdi karışmasın diye. Bakayım. Evet, Barış Bey. PTT'den Barış Bey. Bazen oluyor ama gerçekten ilginç bir şey. Hatta bununla ilgili bir araştırma da yapılmıştı bir ara. Oluyor bazen. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Nasılsınız? Seren Uçar'dan bir şarkı istiyorum. Eşim Murat Kandemir için diyor. Çalarsanız diyor Filiz Kandemir. Tabii ki de çalarız Filiz Hanım. Seve seve çalarız. Burada mısınız ama acaba merak ettim. Çünkü en son arabada dinliyor musunuz? Buradaysanız seve seve çalarız elbette. Peki, evet, Yusuf Harputlu istemişti dinleyicimiz. Onu gönderelim. Sonrasında PTT'den Barış Bey de mesajını okuduk zaten. Şarkısını listeye alacağım. Umarım denk gelir. Kargo dağıtırken bazen onlara denk gelmeyebiliyor. Umarım denk gelir.

Efendim Derya Hanım çok güzel bir şarkı istemiş. Birazdan geldiğinde siz de hak vereceksiniz bana. Bir bakalım, birkaç mesaj daha okuyacaktık. Aa, Muhammed buradaymış. Muhammed uzun süredir hiç yazmıyor ya. Muhammed nasılsın Mazmu abi demiş. İyiyiz. Dedim bir selam vereyim diyor. İyi yaptın valla Muhammed. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı Muhammed'e de gönderelim. Günaydın, nasılsınız? Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısını istiyorum, teşekkür ederim diyen Rojda Hanım birazdan gelir diyelim. Selam Mazlum Bey, nasılsınız? Evet, bakayım. Sorsak mı diye sormuş. Sorun tabii ki. Efendim, ismini vermek istemeyen dinicimiz. Sorduk bile. ama kimse çıkmıyor. Maalesef ki. Evet, merhabalar Mazlum Bey demiş. Nasılsınız? İyi yayınlarınız olsun demiş. Derya Hanım teşekkürler. Varsa diyor bu şarkıyı çalarsanız sevinirim demiş. Teşekkürler diyor. Şarkınız var görünüyor bizde şu an. Hemen listeye alacağız Derya Hanım. Peki, radyomuzun ablası Müslüm Gürses'ten Karadır Kaşların şarkısını istedim. Onu da listeye aldık. O da birazdan sizlerle olur diyelim. Evet, Muhammed için de gelsin bu şarkı diyelim ve devam edelim o zaman. Hadi bakalım. Sonra buradayız.

Devam edelim kaldığımız yerden ve bakalım mesajlarınıza göz atmaya devam ediyoruz. Şimdi Turan Şengül'den Gidersen şarkısını Derya Hanım istemişti. Onu da listeye aldık. Gerçekten güzel bir şarkı sizleri bekliyor diyebiliriz. Ondan sonra başka neler var, kimler neler demiş, onlara bakacağız. Ufaktan da programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş, ama daha çok var. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz, öyle söyleyelim. Evet, Yavuz Oruç bizi aramıştı. Bu şarkıyı istemişti. Kendisine gönderelim. Arkadaşlarına da göndereceğiz. Ondan sonra başka bakalım. Sizler de bize yazabilirsiniz ama artık şarkıdan ziyade mesaj kabul edeceğiz. Çünkü çok fazla listemizde şarkı var ve daha okumadığımız nice mesaj, nice şarkı var listeye almadığımız. O yüzden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Mesajlara kabul ama şarkı maalesef ki. Peki, saatler 11.05'i göstermeye başladı bile. Bizlere yazanlar, lütfen şunu unutmayın ki sırayla mesajları okuyoruz. Sırayla bu işler, biliyorsunuz. Peki, geldik Hatice Hanım'a. Bir bakalım Hatice Hanım ne demiş. Bir de Ömer Bey'e bakacağız. Ömer Bey ve Hatice Hanım neler demişler bizlere. Şöyle Ömer Bey'le başlıyoruz. Diyor ki Mazlum abi iyi yayınlar demiş. Ben Ömer Tayfur demiş. Teşekkür ediyoruz. Cezaevindeki Suat Tayfur'a, ondan sonra Emrah Tayfur'a, Cemal Tayfur, Özcan Kandemir, Savaş Polat'a selamlar olsun demişler ve Kıvırcık Ali'den bir parça armağan etmek istiyorum demiş. Tamam, birazdan Isırgan Oto şarkısı geliyor, onu armağan edelim. Günaydın Mazlum Bey demiş Hatice Hanım. Buradayız sizden, Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı istiyorum demiş. Kolay gelsin demiş. Tamamdır, göndereceğiz, merak etmeyin. Ondan sonra evet, peki şimdilik böyle bir araya gidelim. Azer Bülbül dinliyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Ben de Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkıyı listeye alayım o aradan.

Evet, devam edelim mesajlarınızla. Şarkılarda peş peşe gelmeye devam ediyor. Sizler istediğiniz bizler sırayla çalıyoruz ve bakalım. Mehmet Salih Bey burada diyor ki Mazlum Bey iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Yine güzel bir yayın akışı var demiş. Sağ olun, teşekkürler sizler sayesinde. Tebrikler demiş ve Mem Ararat'tan diyor bir şarkı istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim diyor. Tabii ki de birazdan geliyor o Mem Ararat'tan. Çok güzel bir şarkı listeyi aldık. Merve Hanım da istemişti. Günaydın Mazlum Bey diyen Abdülkadir Bey'i de görüyorum. Günaydın Abdülkadir Bey, sizlere de günaydın diyelim ve bu şarkıyı size de gönderelim. Ozan Aydın. Evet, güzel bir şarkıyla sizlerle olsun. Hadi bakalım.

0: benim babam.
1: Evet, Kaptan Mehmet Tanrı verdi bizden bu şarkı istedi. Ona göndereceğiz. Arkadaşlarına, şoför arkadaşlarına göndereceğiz. Sultan Hanım burada. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Demiş. Ben Sultan. Sizleri severek dinliyoruz demişler. Kayseri'den selamlar demişler. Teşekkürler Kayseri'ye de o zaman bol bol selam gönderelim. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bakalım hemen hızlı bir şekilde başka bir mesaj okuyalım. Selamun aleyküm, kolay gelsin demiş. Ben Dumlu ailesinden Selim. Sizden diyor ricam Ahmet Kaya'dan güzel bir parçayı istiyorum demiş ve bu parçayı Dumlu ailesine ve de Doğubayazıtlara gelsin demiş. Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi çalışmalar demiş. Eyvallah, sizlere de Dumlu ailesine de kolaylıklar diliyoruz. Tüm Dumlu ailesine selamlar olsun. Selam, kolay gelsin. İbrahim Tatlıses'ten Ustam parçasını istiyorum demiş. Tamamdır Hasan Bey, listeye aldık. O da birazdan sizlerle buluşacak. Ama öncesinde Fatih Kısa Parmak'tan Bu Adam Benim Babam şarkısını dinliyoruz. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki, İbrahim Tatlıses Usta da listeye alındı diyelim.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğluyum.

Evet, devam edelim. Şöyle hızlı bir şekilde iki mesaj okuyacağız. Saatler 11.20'yi gösterdi bile. Hızlı bir şekilde devam edelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Tülay demiş, oğlum Eray ve de kızım için diyor. Bu parçayı istiyorum demiş. Alent'ten bir şarkı istemişsiniz. Geliyor birazdan. Ondan sonra merhabalar, Alent Hazin'den bir şarkı istemiş. Berdilem'in şarkısını. Değerli oğlum Eray, kızım, güzel kızım Büşra'ya ve eşime armağan ediyorum. 11.20 gibi çalarsanız çok iyi olur demiş. Valla 11.20 gibi çalmamız mümkün bile değil. Çünkü o kadar çok listede şarkı var ki. Ama şarkınız gelecek, onu söyleyeyim yani, merak etmeyin. Şarkınız birazdan çalacak ama... kaç şarkı var önünde bakayım, 2, 3, 4, 5, 6 tane şarkı var önünde, o yüzden biraz bekleyeceksiniz. Peki, evet, hadi bakalım. Memar Arat Çiçek'e şarkısını Merve Hanım ve Mehmet Salih Bey için gönderelim.

Evet, devam edelim. Salih Bey diyor yanında bir egolu arkadaş var diyor. Onun için bir şarkı istiyorum diyor. Yanında şu an diyor. Peki egolu insanlar da bizi dinliyormuş. Herkes bizi dinliyor ya. Düşün yani egolu bile dinleyen dinleyicilerimiz var. Peki Salih Bey, Mayın Tarlası şarkısını çalmak çok isterdim ama maalesef ki vaktimiz daralıyor. Artık yeni şarkı kabul etmiyoruz. Size ve egolu arkadaşınıza başka bir şarkı göndereceğim. Hatta Barış Manço'nun Dönence şarkısı var ya, tam arkadaşınıza uygun bence. Bence onu gönderelim. Birazdan Dönence şarkısını çalacağız. O da geliyor. Ondan sonra başka Alent Hazin'den bir şarkı dinleyeceğiz ya dedik az önce. O şarkıyı ben Utkan Bey'e de göndereceğim. Çünkü diyor ki Mazlum Bey diyor hayırlı günler, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Bizler iyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Sizin seçiminizle güzel bir Kürtçe şarkı istiyorum demiş. O zaman size Alent'ten göndereceğim. Size armağan olsun diyelim. Peki Isırgan Otu dinliyoruz, sonra buradayız. Kıvırcık Ali isteyen herkese armağan olsun.

Leyla Hanım ne demiş hemen bakalım. Diyor ki bize bugün yetişemedim Mazlum Bey demiş. Olsun canınız sağ olsun, yarında buradayız. Hayırlı yayınlar bu arada demiş. Teşekkürler. B12 koğuşundaki eşim Baran Çelik için diyor bir şarkı istemiş ama maalesef sizin de söylediğiniz gibi yetişemediniz. Niye? Çünkü programımız bitiyor. Ondan sonra bu şarkıyı istiyorum demiş. Eşinize, Baran Bey'e ve sizlere başka bir şarkı gönderelim. Sıradaki şarkılardan birini gönderelim. Çünkü maalesef ki veda etmemiz gerekecek birazdan. Artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Birazdan Turan Şengül'den güzel bir şarkı geliyor. Onu gönderelim sizlere, olur mu? Ve eşinize aynı zamanda tabii ki de. Peki şöyle devam edelim. Başka neler var? Kimler neler demiş bizlere? Peki bir ara gidelim, aradan sonra gelelim, devam edelim artık veda zamanımıza doğru ilerlerken. PTT'den Barış Bey bir şarkı istemişti, uykularına kadar silahet eden bir şarkı, Barış Manço'dan Dönence şarkısı. Uyandığı gibi söylemeye başlamış, bizler de söyleyelim gün boyunca dillerine dolansın diye. Ama şöyle bir şey var galiba, araştırmalara göre bir şarkı dilinize dolandıktan sonra bir kere dinlerseniz geçiyormuş. Belki öyle olur. Deneyelim.

0: Efendim Aykut Bey de bu şarkıya ortak olmak istiyor diyor ki abi diyor Barış'ın istediği şarkıyı ben de istiyorum. Ben de ortak olmak istiyorum. Bekledik bile sizi de. Tabi Barış Bey kabul eder mi bilmiyorum, ona sormak lazım. Belki der ki şarkı benim kardeşim, kimse ortak olmasın diyebilir.
1: Zalıyım yapayalnız uzaklarda bir yerle.
0: Dilan Hanım burada Bodrum'dan yazıyor. Dilan Hanım maalesef şarkınızı çalamayacağım çünkü geç kaldınız. Birazdan bitiriyoruz. Bodrum'dan selam. Günaydın Mazlum abi, ben Dilan Öz demiş. Burak Bulut'tan Jono şarkısını istemiş ve bu güzel şarkı Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevi A14 koğuşunda bulunan canım sevdiğim Tuna İlhan'a gelsin ve kız arkadaşlarıma gelsin demiş. Keşke çalabilsek. Tüm mahkum kardeşlerim ve sevenlerine Rabbimden sabır diliyorum diye de eklemiş.

0: Dur, Esma olmadı, dur.
1: Gönlümün orta yerine vurulur, gözlerimiz aleve döner.
0: Esma Nur ne demiş bakalım, Esma Nur. Ya niye böyle olmuyor? Dur Esma, Esma Nur, Esma Nur şimdi bana kızacak diyecek. Mazlum abi benim sesimi niye hızlandırdın ha? Şimdi oldu. Esma Nur hazır mısın?
2: Kolay gelsin Manzum abi. Sıradaki parçayı en sevdiğim ve bir tanem abime Murat'tan Abbasoğlu için çağırır mısın? Onu çok seviyorum.
0: Çalarız ya Esma Nur. Tabii ki de çalarız. Ama çok da güzel şarkıya denk geldin Esma Nur. Bu şarkıyı o zaman sana, abine, bir de kime biliyor musun? Söyleyeyim mi? Bir de annene gelsin. Hadi bakalım. Derya Hanım çok güzel şarkı istemiş. Dinleyelim.

Evet, Leyla Hanım teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Bu sırada olan tüm şarkılar eşinize ve sizlere armağan etmiştik zaten. Peki, kaldı iki şarkımız. Ben veda edeceğim ama merak etmeyin. Güzel şarkılar sizleri bekliyor. Hangi şarkılar var? Alent var. Alent'ten hemen sonra İbrahim Tatlıses Usta şarkısı sizlerle olacak. Alent şarkısıyla gelip veda mı etsek ya da şimdi mi veda edelim? Tamam, şöyle yapalım. Aynen, Alent'te veda ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki program, yani yarın Perşembe günü sizleri radyo başında bekliyoruz. Hatice Hanım istemişti Yıldız Tilbe'yi hemen çalalım. Sonrasında İbrahim Tatlıses, Alent var. Alent'ten sonra da İbrahim Tatlıses Hasan Cin için gelecek. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmasanız kimse ama kimse size bakmaz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Radyoaktif Show bitti.

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Alo.
1: Alo.
2: Mazlum Günhan'la Radyo Aktif Show.
0: Alo.
1: Alo.
3: Ankara Haymana gelin.
1: Oo, Ankara Haymana. O zaman mesela benim adım Elvan Dalton, ben gezerim balkon gelip de
4: bu programda her an her şey olabilir.
5: Benim damarlar basma, tamam.
6: Ben kimsenin damarına basmıyorum. Sen benim damarına basıyorsun.
7: Evet, dinleyicimizin sucuklu kuru fasulye önerisi herhalde sabah sabah hepinizin iştahını açmıştır diye düşünüyorum.
8: Abi bir telefon, iki takım elbise, 10 kilo bal, 60 lira.
1: Evet abi, hani zararına satıyoruz hani.
7: Günün 10. saatinden herkese günaydın.
4: Güne başlarken mutlaka radyoaktif şov dozunuzu almayı unutmayın.
1: Esra, başarılar diliyorum. Kendine iyi bak.
0: Çok teşekkür ederim.
9: Radyoaktif şov.
10: Radyo. Ama bayası.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007 En iyi şarkılar Radyo Doğa Beyazıt'ta. En iyi şarkılar Radyo Doğa Beyazıt'ta.

içkin sularını. On gözlüsünü anlatalım kimseye anlatamadıklarımızı. Belki duyar bir dinicle, belki anlar bizi Fırat. Hadi durma, çığlığınla sen de anlat. Anlat ki bir çift turna kanatlansın. Anlat ki yarınlara, yarının esmer çocukları umutla

0: Radyo Doğa Bayezid WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

0: sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helen'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata Dair başlıyor.
2: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, saatler 14'ü gösterirken 104.4 frekansından Doğu Beyazıt'ın sesinden herkese selamlar. Takvim yapraklarımız 10 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor. Mikrofon başında ben Helin ve Hayata Dair programı an itibariyle yayındadır. Evet, pazartesi günkü yayınımızda zihnimizin içindeki o bitmek bilmeyen düşünce yığınlarından, kendi kendimize kurduğumuz dertlerden birazcık da olsa bahsetmiştik. Hakikaten de öyle değil mi, biraz düşündünüz mü bilmiyorum ama hayatta hep kafaya takacak bir şeyler muhakkak vardır. İlişkiler yolunda gitmez belki, işler istediğin gibi olmaz, insanlar seni anlamaz, kafanda dönen yüzlerce düşünce, çözülmemiş meseleler. Ya da belki gelecekle ilgili belirsizlikler yorar insanı. Diyelim ki tam da böyle bir sarmalın içindesiniz ve bin tane sorununuz var. Sonra hiç beklemediğin anda gelen bir sağlık problemi ki Allah göstermesin. O bin parçayı bölünmüş zihnini tek bir noktaya kilitler. Artık tek bir derdin vardır. Bir tane, bin tane sorunun gider, bir tane derdin gelir. O da iyileşmek olur. İşte o zaman artık sadece bir tane sorunun kalır. Evet, o hastalık kapıyı çaldığında diğer her şey bulanıklaşıyor aslında. Uykularını kaçıran, takıldığın o detaylar önemini yitiriyor. Kim ne demiş, kim ne yapmış, ne kazanmış, ne kaybetmişsin, artık hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü bildiğimiz üzere sağlık her şeyin temelidir. Evet, hayattaki en büyük lüks bana göre güne enerji dolu başlayabilmek, rahatça nefes alabilmek ve özgürce hareket edebilmek ya da acı çekmeden gülebilmek efendim. Sağlık kavramı bana göre budur. Bu arada giriş şarkısı olarak çok düşündüm ama pek bir şey bulamadım. O yüzden Savaş Bey'in isteği üzerine giriş şarkımızı bu şekilde seçmek istedim efendim. Savaş Polat bizlere ulaştı. Çocukları ve eşi için Mem Ararat'tan Can Cane parçasını istedi efendim. Ben de ilk şarkı olarak seçtim. Buyurun dinleyelim.

Evet, şu anda kimler bize eşlik ediyor efendim? Hemen bir bakalım. Bakmadan önce de İrem Hanım'dan şarkısını değiştirmesini isteyeceğim. Evet, Cahide Hanım aramızda efendim. Cahide Hanım hoş gelmiş. İrem Hanım, Medine Hanım sizler de hoş geldiniz. Melek Hanım'ı da görüyorum, hoş gelmiş. Evet, Erzurum'dan Efe Bey aramızda efendim. Erzurum'a selamlar. Bodrum'dan Dilan Hanım aramızda hoş gelmiş. Kasım Baydar aramızda efendim. Kasım Bey sizler de hoş geldiniz. Umarım dinliyorsunuzdur. Ferhat Bey de aramızda efendim. Ferhat Bey de hoş gelmiş. Turan Sarı aramızda efendim. Hoş geldiniz. Evet, İsmail Aksakal'ın eşi aramızda efendim. Selamlar. Ömer Kılıç aramızda ilk defa yazıyor efendim. Aramıza ilk defa katılmış. Hoş gelmiş. Devran Akbaş da aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Ayşe Hanım'ı görüyorum efendim. Eda Hanım'ı da görüyorum. Ve İstanbul'dan Sultan Hanım da aramızda. Lütfen yayındayken aramayın sevgili dinleyiciler. Cevap veremiyoruz. Evet, Sibel Oruç aramızda efendim. Sibel Hanım hoş geldiniz. Mısra Hanım sizler de hoş geldiniz. Ve Kader Hanım'ı görüyorum efendim. Kader Hanım hoş geldiniz. Helin abla, geç kaldım diyen dinleyicimiz, hiç geç kalmadınız efendim. Yayına başlayalı 7 dakikamız oldu. Daha da orada kadar buradayız, sıkıntı yok. Var boşuna buradayım, dinliyorum mesajlarına, dikkate almıyorum, haberiniz

Evet, Diyarbakır'dan da dinleyicilerimiz var efendim. Onlar da hoş gelmiş. Hemen bir Instagram'a bakalım. Kimler aramızda? Muhammed Bey'i görüyorum. Muhammed Bey, sizler de hoş geldiniz. Efendim, biliyorsunuz bu cuma okullar tatil. Çünkü 12 Haziran cuma günü okulların tatil ediliş sebebi LGS hazırlıkları. LGS'ye giren öğrencilerimize şimdiden başarılar dileyelim efendim. Ve 2026 YKS sınav yerlerinin de açıklandığını söyleyelim efendim. 2026 YKS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM üzerinden sınav giriş belgelerinizi kontrol edebilirsiniz. Şimdiden de başarılar efendim.

Merhaba Elincim, nasılsın? İyisin inşallah diyen Cahide Hanım, teşekkür ediyorum. Kendisinin de çok çok iyi olmasını istiyorum efendim. Açılış şarkımız Savaş Polat'tan geldi. Kerim, o da işine göndermişti efendim. Güzel bir gün olması dileğiyle demiş. Amin efendim, güzel bir günümüz olsun. Erkan Top ile Dilan Top'un istediği parçasını ekledim efendim. Yoksa ikinci bir alternatif istemiş ama zaten parçamız var, göndereceğim efendim. Kendisi için, benim için ve tüm dinleyenler için istemiş. Vay. Teşekkür ediyoruz efendim armağanınız için. Vay deleme. Evet, Erkan Batur da bizlere ulaştı efendim. Abisi Okan Batur, Muhammed Turan, Yüce Kardeşler ve tüm arkadaşları ve bana Mazlum'dan Sürgüne Sadım parçasını istedi. Armağan için teşekkür ediyoruz efendim. Tabii ki parçasını göndereceğiz ama ondan önce Cahide Hanım'ın istediği bir parçayı gönderelim efendim. Cahide Hanım'ın çocuklarına da armağan edelim.

0: Evet Cahide Hanım hemen yazmış demiş ki Helincim eşim için de demiştim aman diyelim unutmayalım demiş tamamdır. O zaman şöyle yapalım eşiniz Savaş Polat'a sıradaki parçayı da armağan edelim olur mu? Birçok kişiye böyle armağan edince üst üste karışmış böyle eşi Polat, Savaş Polat arada gitmiş ama sıradaki parçayla gönlünü almış olduk.
1: Benimle aklını fazla zorlama.
0: Hasan Bey hoş geldiniz. İsmini vermek istemeyen dinleyicim de hoş gelmiş. Cahide Hanım'ı da zaten söylemiştik. Hatice Hanım sizler de hoş geldiniz.
1: Şarkılar anlat.
0: İrem Hanım ne yazık ki Ferhat Tunç'tan istediğiniz parçayı bulamadık.
1: Sayende sürgüne saldım. Dilimdeki şarkılar.
0: Merhabalar dinlemedeyiz Selin Hanım diyen Kader Hanım teşekkür ediyoruz.
1: Sayende...
0: Güzel parça size göndereceğim Kader Hanım.
1: Saldım.
0: Sizin için gelecek.
1: Yanımda bile unuttum seni. Yaslı göz.
0: Helin ablam nasılsın iyi misin? Sesin biraz yorgun geliyor demiş. İyi olursun inşallah demiş. Ya ben de açıkçası çok anlayamadım. Geçen programda sesimin kısıldığını söylemiştim. Biraz boğaz ağrısı var ama polenlerden dolayı mı yoksa hani acaba şifayı mı kaptım bilemedim ama.
1: Saldım.
0: Umarım cumaya bir şeyim kalmaz. Teşekkür ediyorum efendim. Sesim direkt yansımış. Ona da şaşırdım açıkçası. Demiş ki Elin abla sıradaki bütün parçaları sana ve kendime armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz demiş. Ben de sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum efendim.
1: Bu da sayenizde sürgünden saldım.
0: Güzel parçalar dinleyicimize gelsin o zaman.
1: İki şarkılar anlatmadı beni size. Aklımı da sayenizde sürgüne saldım.
0: Evet Medine Akkuş öyle bir mesaj yazmış ki efendim herhalde 3-4 kişinin mesaj uzunluğunda olmuş efendim öyle bir mesaj yani. Merhaba iyi yayınlar demiş teşekkür ediyoruz efendim kolay gelsin dilekleriniz için de sağ olun. Kapalı cezaevinde olan eşi Ferda Akkuş'a Kıvırcık Ali'den ve Yıldız Tilbe'den Al Ömrümü şarkısını armağan etmek istemiş.
1: Zalim dünya senden bana.
0: Aramızda ne yaşanırsa yaşansın, kalbimdeki yerin hiç değişmiyor, kırgınlıklar geçer, sözler unutulur ama sana olan sevgim eksilmez. Sensiz geçen her gün eksik kalan bir yanım gibi, sabah gözümü açtığımda aklıma gelen ilk şey sensin, gece başımı yastığa koyduğumda içimi dolduran son düşünce yine sensin. Aramızda demir kapılar, duvarlar, mesafeler olabilir ama hiçbirinin kalbimde sana açılan yolu kapatmaya gücü yetmiyor.
1: Her bir...
0: Ben seni sadece güzel günlerde değil, en zor zamanlarda da sevdim. Bu yüzden kırgınlıklarımızın sevgimizin önüne geçmesini istemiyorum. Kalbimde hala aynı yerdesin, dualarımda, hayallerimde ve özlemimde hep sen varsın. Seni o kadar merak ediyorum ki iyisin umarım. Bir gün bu günler geride kalacak ve biz yine birbirimize sarılıp bütün bu zorlukları birlikte aştığımızı hatırlayacağız. O güne kadar bil ki seni çok seviyorum demiş. Çok özlüyorum ve her şeye rağmen kalbim sana ait. Seni sonumuz ölüm de olsa beklerim. Çok seviyorum çok demiş Medine Akkuş. Eşi Ferda Akkuş için. Evet o zaman mazlum sürgüne saldım parçasıyla bir araya gidelim efendim. Erkan Batur bizden istemişti. Buyurun dinleyelim o zaman.

Evet, bir parçayı daha geride bıraktık efendim, sıra yeni parçalarda. Bu arada teknoloji devri, eminim hepiniz sosyal medya kullanıyorsunuz. Tamam, arada bazı istisnalar olabilir. Tabii ki bunda bir şey olmaz ama aramızda sosyal medya, Instagram kullanan dinleyiciler, bir takibi çok mu görüyorsunuz bize? Efendim, Instagram'da Radyo Doğu Beyazıt hesabını lütfen takip etmeyenler takip etsin. Tüm duyurular ve tabii ki bazen de isteklerimiz çok yoğun olabiliyor. Instagram'a da baktığımız için, Instagram'da yazan kişiler az olduğu için tabii ki mesajları daha öncelikli olabiliyor. Yani iki sosyal medya hesaplarından da mesajları yetiştirmeye çalışıyoruz ama Instagram'dan yazan az olduğu için mesajları daha erken gelebiliyor. Merhaba, kolay gelsin. Helin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. İstediğiniz parçayı bulduk Muhammed Bey. Muhammed Turan, Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, Ömer Kan Demir, Resul Daş Demir, B11 Koşunda ve tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. Gülüm, gülüm, göndereceğiz efendim. Kaldım, gülüm, gülüm. İstanbul'da sıcaklıklar hala devam ediyor mu bilmiyorum ama Sultan Hanım bizlere yazmış efendim. Merhaba Helin Hanım, hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Sizler de hoş geldiniz. Engin Nurşani'den Gülüm şarkısını istemişsiniz. Daha ne olsun? Senin için. Böyle güzel bir parçayı istemişken bizler Kader Hanım'a da armağan etmek istiyoruz efendim. Kaldım, gülüm, gülüm, gülüm. Ve tabii ki sesimizden direkt bizi anlayan dinleyicimize de gitsin efendim. İsmini vermek istemiyor ama o kendini bilir. Merhaba Elin Hanım, ben Melek demiş. Merhabalar. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde A14 koğuşunda yatan canı kardeşi Şenal Bulut için Ferman Akdeniz'den istediği parçayı ne yazık ki bulamadık efendim. Tüm kader mahkumlarına gönderiyormuş.

teşekkürler demiş, iyi yayınlar demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz ama parçasını bulamadık. Evet, Hatice Hanım bize güzel bir video atmış efendim. Hemen kısaca böyle bir açalım bakalım. Vallahi tam böyle çay içmelik bir video atmış. Bu manzaranın karşısında oturursun, böyle çay içersin. Merhaba Elin Hanım demiş, nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Geldim, gülüm, gülüm. Sizi dinliyoruz demiş, ne güzel. İçeyim. Kimlerle dinliyormuş? Diba ablasıyla ve Güneş ablasıyla bizleri dinliyormuş. Selamlar efendim. İçeyim. Semih Ekinci'den istediğiniz o güzel parçayı göndereceğim. Hem kendilerini istemişler hem de bana, teşekkür ediyorum, kolay gelsin demiş. Sizin de sohbetiniz bol olsun efendim. Böyle abla kardeş gerçekten çok farklı oluyor. Geldim. Ablası olanlar kıymetini bilsin efendim. Ben de hep isterdim bir ablam olsun ama en büyüğü benim. Gülüm, gülüm, senin için. Evet, o zaman Engin Nurşani, Gülüm dinliyoruz efendim. Bakalım

Evet, Ayşe Hanım da aramızdaymış efendim. Hemen bakalım. Merhaba, ben de buradayım. Sizi çok seviyorum demiş. Aynı şekilde Ayşe Hanım. Karşılıklı duygular. Demiş ki ben de balkonda oturup sizi dinliyorum demiş. Videoyu bir

Efendim hemen bakalım. Merhaba, ben de buradayım, sizi çok seviyorum demiş. Aynı şekilde Ayşe Hanım. Karşılıklı duygular. Demiş ki ben de balkonda oturup sizi dinliyorum demiş. Videoyu

Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz demiş Hasan Bey. Sizler de hoş geldiniz efendim. Sıradaki parçayı benim için de çalarsanız güzel olur demiş. O zaman sıradaki parçamız Hasan Bey'e de gitsin. Armağanımız olsun efendim. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam efendim. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Efe Köseoğlu. Kıvırcık Ali'den bir selam sal sabah olsun parçasını istemiş. Cezaevinde yatmakta olan Soner Köseoğlu, Mesut Maldur, Abdullah Dilmaç, Mehmet Şerif, Acer, Urfalı Baki ve bütün A12 koğuşuna gelsin demiş. Erzurum'dan selamlar da getirmiş. Selamlar efendim. Evet, o kadar seslendik, bir kişi tek geri dönüş yapmış efendim, bir kişi tek takip etmiş. Lütfen sizler de takip etmeyi unutmayın efendim. Instagram'dan selamünaleyküm diyen Zeki Bey, aleykümselam. Abla iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz efendim. Doğu Beyazıt T tipi açık cezaevinde bulunan kardeşleri Akrep Kral, Resul Cihanaklı, Ahmet Cihanaklı ve diğer tüm mahkum kardeşlerine diğerden bir parça istemiş. Abla bizi unutma demiş de kendisi acaba bizi dinliyor mu? Zeki Bey burada mısınız, bir soralım. Ve sıradaki parçayı gönderelim efendim. Hatice Hanım ablaları için istemişti. Buyurun dinleyelim bakalım, Semih Ekinci'nin o güzel sesiyle bir parçasını gönderiyoruz.

0: saatlerimiz 14.37 efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Takipçilerimiz de yavaş yavaş geliyorlar. Artık dinleyicilerimiz değil, takipçilerimiz diyorum. Ve her birine çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Melek Hanım parçasını değiştirmiş. Helin Hanım Güllü'den Sabah Olmadan parçası çalalım o zaman demiş. Tamamdır. Gönderelim. Evet, Ayşe Hanım'ın videosu açılmıyor dedik. Hemen arada çözdük efendim. Kısaca bir açalım. Evet, balkonda oturmuş bizleri dinliyor. Selamlar. Tabii yaz daha tam olarak gelmese de yaz geldiği zaman bahçeli evlerin böyle biraz daha öne çıktığını görüyoruz efendim.
1: Sen yanar.
0: Teşekkür ederim demiş Cahide Hanım. Rica ediyoruz. Selam, iyi yayınlar Helin Hanım demiş. Selamlar efendim. Dilan Hanım selamlar. Manuş Baba'dan İki Gözümün Çiçeği parçasını. Doğu Beyazıt T tipi alan 4 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve kız arkadaşlarına gönderiyor. Tabii Dilan Hanım bu sefer bizi unutmuş. Tunam demiş, geçen her gün seni ne kadar özlediğimi daha da hissediyorum. Belki aynı gökyüzüne farklı yerlerden bakıyoruz ama dualarımda, sevgimde hep seninle. Bu hasret elbet bir gün bitecek. O güne kadar seni sabırla, sevgiyle ve özlemle beklemeye devam edeceğim demiş. Şimdilik özlemimi şarkılarla, dualarla ve gecelere emanet ediyorum. Seni çok seviyorum iki gözüm demiş. Tüm mahkum kardeşlerine ve sevenlerine de Rabbinden sabır diliyor. Merhaba Elin Hanım, kolay gelsin. Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde olan eşim İsmail Aksakal için Mirperver'den bir parça istemiş. Güzel bir parçasını gönderelim. Selamlar Helin Hanım, kolay gelsin. Ben İbrahim Batuk demiş. İkizler Market sahibi İbrahim Bey, hoş geldiniz. Daima başarılar diliyorum demiş. Sizleri severek dinliyoruz. Sizleri demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de bol kazançlı günler diliyorum. İkizler Market müşterilerine ve tüm radyo dinleyicilerine ve kendisine ve tabii ki bana güzel bir parça çalmamızı istemiş. Teşekkür ederim demiş. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. İkizler Market sahibi İbrahim Batuk için güzel bir parça göndereceğiz efendim. Tabii ki müşterileri ve dinleyicilerimiz için de armağan edeceğiz. Hasret başta. Efendim baştan da söylemiştim, buradayım diyen mesajları dikkate almıyorum. Ta ki ben istediğim kişilerden buradayım mesajı isteyene kadar efendim, onu unutmayın. Bir de ne zaman mesajım okunacak diyen kişiler çok üste kaydı, onlara da cevap vermeyeceğim, haberiniz olsun. Çünkü biz burada sırayla gittiğimizi belki defalarca söyledik ve sürekli bu şekilde bölünmesi hoş bir şey değil. O günleri... Böyle biraz sabretseniz aslında sıranız gelecek efendim. O yüzden lütfen sıranızı bekleyin. Seni severek dinliyoruz. Diyardan istediğiniz parçayı bulamadık efendim ama diyardan güzel bir parça ekledim. Zeki Bey teşekkür ediyoruz efendim. Diyardan güzel bir parça göndereceğiz. Mesafeler bir tarafta. Evet, peki sıradaki parçayı kim istedi efendim? Hemen bir bakalım, hemen bakıyoruz, hemen bakıyoruz. Yavuz Oruç bizlere ulaştı efendim. Abdullah Saki, Erkan Batur, Okan Batur ve Abdullah...

Bekir Çelik için Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçasını istedi. Hasan Aksu da bizlere ulaştı efendim. Turan Mengi, Meşhur Cengiz, Latif Zengel, Volkan Erdoğdu, Cemil Sarı, Yusuf Cin, Özcan Kandemir ve bütün mahkum kardeşlerine Azat, bakıyorum hemen, Azat Bediran'dan istemiş. Tamamdır. O zaman iki parça dinleyelim efendim. Parçalarımız çok geride kalmasın. Seyfi Doğanay ve Azat Bediran'dan iki parça şimdi Radyo Doğu Beyazıt'ta.

0: Evet, sırada tabii ki güzel parçalarımız gelecek. Bu arada Sultan Hanım, bence bugünkü listeyi çok beğeneceksiniz gibime geliyor. Genelde Kürtçe şarkılar böyle çalınıyor. Tam Sultan Hanım'ın istediği gibi gidiyor. Ya da ben mi acaba öyle düşünüyorum?
1: Günü gelir.
0: Evet efendim, Instagram'dan bahsettik, sosyal medyadan bahsettik. Şu an 3345 takipçimiz var. Program sonuna kadar 3350 takipçi yapabilir miyiz acaba?
1: Bir daha.
0: Bizim dinleyicilerimiz bizleri kırmaz diye düşünüyorum efendim. Şunu bir 3350 yapalım. Böylelikle rahat bir program geçsin.
1: Koyun günü.
0: Söyledikten sonra bu arada dinleyicilerimiz gelmeye başladı. Belki haberleri de yoktur Radyo Doğu Beyazıt Instagram hesabından. Böylelikle de takipleşmiş oluruz efendim. Gerçi sizler takip edebilirsiniz ama olsun.
1: Yüreğimi koy avucunun.
0: Evet İrem Hanım, neredesiniz, neredesiniz şarkınızı değiştirmişti. Hemen değiştiriyorum demiş. Diğerden istediğiniz parçayı ekleyelim efendim. Zaten Zeki Bey de istiyordu. Zeki Bey'in istediği farklı bir parçaydı ama İrem Hanım'ın istediği parçayı bulduk efendim, ekliyoruz. Merhaba abla, ben İrem demiş. Doğu Beyazıt T-Tipi cezaevinde olan kardeşime İslam Uzunay'a istediğiniz parçayı göndereceğiz efendim. Tüm kader mahkumlarını da istemiş efendim. Diğerden güzel parçamız gelecek o zaman. Merhabalar, hayırlı günler demiş. Cezaevinde bulunan sevdiğim Reşat Çelik'e Edip Akbayram'dan Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısını istemiş Ayşe Hanım. Selamlar olsun efendim. Aklıma düştü gözlerim, boynumu büküp ağladım demiş. Elveda diyemediğin, yerin yanına çöktüm, ağladım, oturduk. Sanki göz göze hayalinle ben demiş, diz dize iki çay söyledim. Bize bir diyelim, söyleyemiyoruz orayı ama... Çokça özlem, çokça sabır, Allah'a emanet ol sevdiğim demiş. Listemizdeki tüm arabesk şarkıları Ayşegül için çalalım.
1: Ellerimden.
0: Bugün bayağı dertli gözüküyor.
1: Gidip de bir daha.
0: Evet Eda Hanım, iyi günler demiş, nasılsınız diye sormuş. Teşekkür ediyorum efendim. İstek parçası olacakmış. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yatan Diyarbakırlı Engin Kılıç için. Armağanım olsun demiş. Kenan Arslan Gelir Gelir şarkısını istemiş.
1: Senden gelsin ölüm başım üstüne.
0: Hatice Hanım'dan bir video düştü efendim. Teşekkür ederim Helin Hanım. Şarkımız da çok güzel oydu demiş. Yalnız şarkıdan bir başka güzel olan ne biliyor musun? Videodaki sunum efendim. Hatice Hanım'ın kahve sunumunu çok beğendim efendim. Bir kahve diye yazan yazı da tabii ki gönlümü çaldı. Radyosu da ayrı bir şık duruyor efendim. Bol bol afiyet olsun o zaman. Bol bol koyu sohbetlere. Davut Saraç'tan mesajımız var efendim. İyi yayınlar, nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Kapalı cezaevinde olan Erhan Yüce, Berat Yüce, Çekser Karatay, Emrah Sayfur, Kutbettin Uçar ve amcası Remzi Saray'a gelsin Seyfi Doğanay'dan Saçımın Akına Bakma Sultanım parçasını istemiş. İyi yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Doğu Beyazıt'tan Diyarbakır'a açık cezaevinde yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Engin. Özlemek yanında olmadığın birini yüreğinde taşımaktır. Seni seviyorum demiş. İsmini göremedik efendim. O Yaren Hanım aramızda efendim, hoş gelmiş. Merhaba Hilin Hanım, nasılsınız demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Umarım sizler de iyisinizdir. Size de sormak istiyorum. Nasıl gidiyor gününüz? Demiş ki spor salonunda dinliyoruz. Arkadaşlarla beraberiz. Diğerden çalacağınız parça bize de gelsin. Kolaylıklar dilerim size demiş. Ben de aynı şekilde size ve arkadaşlarınıza bol bol kolaylıklar diliyorum efendim. Ama Yaren Hanım, biliyor musunuz? Yazmadan önce aklımda bir parça vardı. Size ait bir parçaydı efendim. Onu da armağan etmek istiyorum. Manuş Baba'dan iki gözümün çiçeği gelecek. Bizim radyomuzun da iki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım. O yüzden Yaren Hanım'a da armağan etmek istiyorum.
1: Günü gelir.
0: Ama ondan önce Kıvırcık Ali ve Yıldız Tilbe'den Al Ömrümü dinliyoruz.

Evet, bir dinleyicimiz bize darılmış efendim. Neden hoş geldin demediğimiz için. Hoş geldin bile demedim bugün demiş Ayhan Cıyanaklı. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam abla, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, vakitimiz yok. Yani gerçekten hem Instagram'a hem WhatsApp'a yetişmeye çalışıyorum. Tabii ki mesajlarınızı yetiştirmeye çalışıyorum efendim. Sizi dinliyorum şu an demiş. Tekrardan iyi yayınlar, severek dinliyorum sizi demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. WhatsApp'a da bakın biraz demiş. Bakıyoruz efendim, iki sosyal medya hesabını da aynı anda tabii ki idare etmeye çalışıyoruz. Ayhan Cıyanaklı'dan Doğu Beyazıt T-Tipi Atik Cezaevinde bulunan Akrep Kral Mehmet Cıyanaklı, Resul Cıyanaklı, Ahmet Cıyanaklı ve Latif Sengel'e selam göndermiş. Bir de demiş ki mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Abla işteyiz, işi bırakıp seni bekliyoruz, dinliyoruz ha demiş. Tamamdır, dinlemeye devam edin, hatta böyle hoparlör alın efendim, iş yerinize böyle direkt benim sesim gitsin. Daha güzel olur efendim. Abla Allah iyiliğini versin demiş. Ben onu o kadar içten üzgün bir şekilde yazdım. Siz okurken gülerek dinledim demiş. Ki böyle hüzünlü hüzünlü gelirsiniz ama güle güle de gidersiniz. Valla ben çok mesajı anlayamadım. Bir de mesajları okumaya fırsatım yok. Hani göz göze, diz dize, ne oldu ne bitti ben çok anlamadım ama öylesine bir okuyayım dedim. Ama size güldürebildiysem iyi ki böyle okumuşum diyeyim. Öncelikle iyi günler, kolay gelsin Helin Hanım. Ben Helin abla demiş, ben Kasım Baydar demiş. Doğu Beyazıt açık cezaevinde yatmakta olan Diyarbakırlı Engin Sinan Akbaş, Faruk Akbaş, Azat Kandemir ve bütün kader mahkumlarına Gökhan Doğanay'dan Döneceğim Bir Gün parçasını istemişsiniz ama Gökhan Doğanay'dan öyle bir parça ne yazık ki yok bize efendim. İyi ki varsınız ablam demiş sizler de. Ama sıradaki parçayı gönderebiliriz Kasım Baydar da isterse tabii. Merhaba, kolay gelsin Helin Hanım. Ben Turan Sarı demiş. Amcam Remzi Sarı, abim Cemil Sarı, Mehmet Nuri, Rızaoğlu, Adem Kandemir, Özcan Kandemir, Musa Narboğa, Volkan Erdoğdu, Suat Tayfur, Erkan Salman Yüce kardeşlere, Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim Nerede parçasını istemiş. Ahmet Kaya'nın her güzel parçasından tabii ki güzel bir parçasını da göndereceğiz. Evet, biraz da Instagram'a bakalım efendim. Bakalım.

Efe Mami diye yazan bir dinleyicimiz burada mı acaba? Efe Bey buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Teşekkür ettim demiş Zeki Bey, rica ederiz. İyi yayınlar demiş, sıradaki şarkı Ablam Meleğime Gelsin, Mem Ararat'tan güzel bir parça istemiş. Ablanıza ve size selamlar efendim. Sizin isminizi söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldık. İsminizi belirtmemişsiniz ama size de selamlar. Mahmut Bey burada mısınız? Mahmut Bey. Mahmut Cin aramıza ilk defa katılmış efendim. İlk defa yazıyor. Hoş gelmiş buradayım diye de yazmasını rica edeceğim.

0: Helin Hanım demiş, sakın gönül koymayın. Radyodaki güzel sesiniz ve emeğiniz her zaman aklımda, bazen dil sürçüyor demiş. Ama değer verdiklerimiz kalpte unutulmuyor demiş. Ama merak etmeyin, hafızam suçlu, gönlüm değil. Size de Bodrum'dan kocaman selamlar ve sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Öylesine bir şakadan diyeyim, Dilan Hanım da beni hiç sormadı diye böyle bir şakadan söylemek istedim. Yoksa biliyorum. Evet, şarkı bitti, hala konuşmaya devam efendim. Kimler bize ulaştı hemen bir söyleyelim efendim. Latif Zengel bizlere ulaştı efendim. B11 koğuşunda olan Fırat Ceylan, Reşat Sevinç, Fırat Ceylan'ı tekrar söyledik. Adem Kandemir, Harun Çıtanak, Suat Tayfur, Cemil Sarı, Yusuf Cin, Savaş Polat için Hozan Dino'dan Dile Rezil parçasını istedi.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Evet, 104.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz. Ve sırada Kıvırcık Ali'den çok güzel bir parça dinleyeceğiz. Ama ondan önce mesajlar ve Ömer Kılıç'ın burada olup olmadığını merak eden ben efendim. Ömer Kılıç burada mı? Merhaba, ben Ayhan Kumza demiş Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A14 koğuşundan Volkan Kumza ve arkadaşlarına ve Kumza ailesine, amcası İbrahim Eraslan'a İzzet Yıldız Han'dan istediğiniz parçayı bakacağım efendim. Bu arada Eda Hanım, istediğiniz parçayı bulamadım. Evet, Instagram takipçi sayımızı merak edenler için efendim şu anda 3348 bende gözüküyor. Program bitene kadar artık 50 yaparız diye düşünüyorum. İki kişi ya. Teşekkür ederim Helin Hanım. İyi ki varsın demiş Yaren Hanım. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Efe Bey oldu değil mi efendim demiş ama ne oldu bilmiyorum. Döndü gülüm bir selam. Efe Bey, Instagram'dan yazan Efe Bey buradayım diye yazmanızı istedim. Abla buradayım, diğer telefondan seni dinliyorum demiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar için teşekkür ediyoruz efendim, güzel dilekleriniz için. Doğu Beyazıt T tipi açık cezaevinde bulunan Yusuf Cin, Akrep Kral, Ferhat Sarıhan, Latif Zengel'e Mahmut Cin'den selam olsun demiş. Mahkumluk sadece dört duvar arasında değildir. İnsan bazen duygularına, bazen de umuduna tutsak olur demiş. Güneşli olsun bir selam sal, yüzüm gülsün. Evet, WhatsApp'ı kaybettik efendim. WhatsApp nerede? Bakalım hemen. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel, Diyarbakır'a selamlar efendim. Bir ricada bulunacakmış. Ozan Hamit'ten istediğiniz parçaya bakalım efendim. Varsa ekleyelim. Ağrı Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan Diyarbakırlı Engin Kılıç ve Doğu Beyazıt'ta Sinan Akbaş, Azat Kandemir, Kasım Gaydar, Ferdi Daşdemir, Serkan Sarıboğa, Faruk Akbakaş, Akbaşak diye Akbaşak ve diğer koğuş arkadaşlarına armağan ediyormuş. Tamam, armağanımız olsun varsa. Burada sıradaki parçayı efendim Ayşe Hanım'a armağan etmek istiyorum. Balkonda oturup bizi dinleyen Ayşe Hanım'a selamlar ve tabii ki güzel parçamızı armağan edelim. Ve İbrahim Batuk'a da armağan etmek istiyorum. Efendim İkizler Market sahibi İbrahim Batuk müşterilerine ve tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Bir selam sal, sabah olsun. Efe Köseoğlu, mesajınızı okudum diye biliyorum ama iki tane mi mesaj attınız anlamadım. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Kıvırcık Ali'den bir selam sal sabah olsun şarkısını. Soner Köseoğlu, Mesut Maldur, Abdullah Dilmaç, Mehmet Şerif, Acer, Urfalı Baki ve bütün A12 koğuşuna gönderiyor. Erzurum'dan selamlar diyor. Bizleri de takip ediyormuş. Teşekkürler. Helin Hanım, acaba erkekler de kadınları düşünüyor mu? Hiç kimse eşi için istemiyor. Hep biz kadınlar istiyoruz demiş. Vallahi haklısınız Sultan Hanım. Yani ben eşi için isteyen nadir dinleyici gördüm. Hatta hiç hatırlamıyorum. Yani o kadar yok ki, hiç hatırlamıyorum. Instagram'dan bir diğer takipçimiz Mısra Hanım, merhaba Helin abla demiş, nasılsın diye sormuş. Teşekkür ediyorum efendim. Doğu Beyazıt cezaevi B13 koğuşunda yatan kardeşi Valat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne parçasını istemiş. Evet, Ahmet Kaya'dan güzel parçalarımız gelmeye devam edecek. Merhaba Helin Hanım demiş, iyi günler demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça Sena'dan dedesi Hakan Polat'a geldi.

yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim dedesine ve dinleyicimize armağanımız olsun. İyi günler Helin Hanım, ben canım babacığım Hakan Polat için ve annem için şarkı istiyorum demiş Aleyna Hanım. Bugün fark ettiyseniz ya ablasına ya da anne babasına şarkı armağan eden birçok dinleyicimiz oldu efendim. Şarkı seçimini bizlere bırakmış, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, güzel bir parça göndereceğim. Ama ondan önce Kıvırcık Ali dinliyoruz.

selam sal. Evet Ayhan Bey, ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık. Ayhan Kumza. Sıradaki parçayı dilerseniz armağanımız olsun, gönderelim. Ve İrem Hanım, gerçekten haklısınız. Yok, tam bir de mesaj atan sizdiniz efendim. Parçanızı buluna kadar biraz uzadı. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın. Hatta gönlünüzü almak için mesajınızı tekrar okumak istiyorum. Sıradaki parçamız, tabii bakıyorum hemen, diğerden gelecek efendim. İslam Uzunay'a, Uzunay'a gönderiyor İrem Hanım. Ve tüm kader mahkumlarına da gönderiyor efendim. İrem Hanım, şarkınızı değiştirin derken arada da mesaj okurken birazcık kaçırdık tabii. Selamun aleyküm demiş Elin Hanım. Açık cezaevinde abim Mehmet Türk için Gökhan Doğanay'dan bir parça armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz ama kendisi acaba burada mı, bir sorabilir miyiz? Görmen görmen ver fubaran. Merhaba abla, benim eşim Ağrı Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde Mehmet Şanlı kalemine yazdığım parçasını istiyorum demiş. Ben sizi dinliyorum demiş Sibel Hanım. Bakalım efendim, parça varsa gönderelim. Miraz Bey, burada mısınız acaba? Buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Çünkü size sormadan buradayım yazmışsınız. Merhabalar, kolay gelsin. Doğu Beyazıt'tan Diyarbakır'a. Bunu söylemiştik ama bir daha söyleyelim efendim. Açık cezaevinde yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Engin Özlemek demiş. Yanında olmadığını, birini yüreğinde taşımaktır, seni seviyorum demiş. İsmini göremedik efendim. Seyfettin Imrak aramızda mı efendim? Seyfettin Bey, aramızda mısınız? Buradayım diye yazabilir misiniz? Abla, çekim gücü niye kısıtlı demiş. Tam olarak anlayamadım efendim, neyi kastediyorsunuz? Evet, Ayşe Hanım'dan güzel bir haber geldi efendim, 50 oldu demiş. Bakalım hemen takipçi sayımıza, 3351 gözüküyor. Çok iyi gidiyoruz efendim. Tunam, sen de iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum demiş Dilan Hanım. Helin Hanım demiş, geçen cuma Tuna İlhan bize bir mektup göndermiş ama merak etmiş elinize ulaştı mı diye. Maalesef benim elime herhangi bir mektup ulaşamadı. Ama emin olun, ulaşır ulaşılmaz hemen yayımlayacağım. Merhaba, iyi günler. Diyarbakır'dan Ömer Kılıç, Diyarbakır'a selamlar efendim. Diyarbakırlı Engin Kılıç ve Doğu Beyazıtlı Sinan Akbaş, Faruk Akbaş, Azat Kandemir ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan Mopus'un içinde 3 ağaç incir şarkısını istemişsiniz ama zaten saydığınız kişilere birer şarkı armağan etmiştik. Merhaba Helin Hanım, sıradaki parça tüm dinleyicilerimize gelsin deyip bir video atmış Adem Bey. Hemen açalım bakalım. Evet Adem Bey yine yollarda efendim. Sıradaki güzel parçamız o zaman hem Adem Bey'e hem de tüm dinleyicilerimize gelsin. O zaman sıradaki güzel parçamızı dinleyeceğiz. Ama kimlere derman edecektik, onu da bir söyleyelim. Evet, başta İrem Hanım istemişti efendim. Bir de Zeki Bey'i de göndermek istiyoruz efendim. Ve tabii ki Yaren Hanım'a da göndermek istiyoruz. Spor salonunda çalışan arkadaşlarına da armağanımız olsun. Radio.

0: Evet, o zaman kaldığımız yerden devam edelim efendim. Çünkü mesajlarımız hala duruyor. Yetiştirmeye çalışalım.
1: Elim dokunmaz olursa eğer...
0: Selamun aleyküm demiş. Ablam seni severek dinliyorum demiş. Aleyküm selam efendim. Ferhat Bey, sıradaki parça sizlere de armağanımız olsun.
1: Susmuşsam yani.
0: Özgürlük kıymete en zor anlaşılan hazinedir. Ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir demiş Zeki Bey. Demir parmaklıklar sadece bedenimi kısıtlar. Ruhum ve düşüncelerim özgürdür.
1: İki gözümün çiçeği.
0: Hayat bizi ne kadar ayrı düşürürse de sevgi bağlarımızı koparamaz. Her zorluk bir sınavdır. Bu sınavdan güçlenerek çıkacağız. Sabır bizi yeniden bir araya getirecek en güçlü silahtır. Bu sözü Akrep Kral'a güzel sesinizle armağan ediyorum demiş Zeki Bey. Teşekkür ediyoruz.
2: Bin yol, bin hasret.
0: Parçanızı da gönderdik efendim.
2: Gözlerine hasret.
0: Evet, Devran Akbaş burada mı efendim? Şimdi ben söylemeden buradayım yazan dinleyicilerim için, beni dinlemediklerini düşündüğüm için tekrardan sormak durumunda kalıyorum. Devran Akbaş.
2: Ciğerim, bilirim zordur.
0: Evet, listemdeki güzel şarkıları sonu 99 olan, ismini vermek istemeyen dinleyicimize armağan edelim.
2: Derdim.
0: Sultan Hanım sormuştu, acaba erkekler de kadınları düşünüyor mu? Hiç şarkı armağan etmiyorlar eşi için ama şu ana kadar eşi için armağan eden kimse gelmedi efendim.
2: Yasmandan dökülen saçlar.
0: Evet, Mem Ararat'tan güzel bir parça ekledim efendim. Aleyna Hanım hem Hakan Polat, babası Hakan Polat, hem de annesi için Mem Ararat'taki güzel parçamızı göndereceğiz.
2: Atma be.
0: Merhabalar Helin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Ben Rana demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki parçayı Biricik amcası Hakan Polat, Cana abisi Savaş Polat, Polat'a, Aslı Aledeya ve tüm Polat ailesine armağan ediyormuş. Aslı Aledeya.
2: Pervane.
0: Armağan edelim efendim. Merhaba, iyi günler Pelin Hanım. Ben Diyarbakır'dan Zana demiş. Sizden Ağrı Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan arkadaşım Engin Kılıç için Sinan Akbaş ve tüm kader mahkumlarına Kasım Taşdoğan'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki alamayacağım efendim.
1: Derindesin yani.
0: Listemizde olduğu istek saatleri dışında da atmışsınız efendim. O yüzden maalesef alamayacağım.
1: Alsın en derinde.
0: Ama zaten Diyarbakırlı Engin Kılıç'a bir sürü istek parçası geldi ama bir tane aldık.
1: Senin hasretinse içimde...
0: Merhaba Helin Hanım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki parçayı Biricik amcası Hakan Polat, Can abisi Savaş Polat'a ve tüm Polat ailesine armağan ettiğini Rana Hanım bir başka hesapta tekrardan yazmış.
1: Bakalım.
0: Cansın ablam demiş, sadece merak ettim demiş İrem Hanım. Tabii ki merak edebilirsiniz, hakkınızdır efendim. Ben de olsa ben de merak ederdim.
2: Elindeki elaya kurban olayım, gözyaşına atma.
0: Merhaba, yayınlar dilerim demiş. Ben Ferhat, Doğu Beyazıt T tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan kardeşim Azat Aykut ve dostlarına Samet Karaboğa, Ömer Kandemir, Muhammed Koç, İslam Şahin, Fırat Ceylan ve B11 koğuşundan koğuşuna, Rojdağ'dan Trene Kurtelene şarkısını armağan etmek istemiş.
2: Pervane.
0: Ama şöyle yapalım, şarkılar çok geride kaldı efendim. İki tane şarkı dinleyelim. Manış Baba, İki Gözümün Çiçeği, Yaren Hanım'a da armağanımız olsun efendim. Bodrum'daki Dilan Hanım'a da gidecek. Onun ardından ikinci parçayla bitişinde burada olacağım.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: Evet, saatlerimiz 15.36 efendim. Programı da yavaştan yavaştan veda etme zamanımız yaklaşıyor efendim. Ama Instagram takipçi sayımıza bir bakınca 3351. Bence biz yayını kapatana kadar 55 yaparız diye düşünüyorum. Bir destek daha atılır diye düşünüyorum. Seni dinliyorum ablam demiş. Tamamdır efendim, göndereceğiz. Abisi Mehmet Türk için Gökhan Doğanay'dan bir parça istemişti. Selam abla, ben Melek Oruç demiş. Babam cezaevinde, sevgilerimi iletiyorum onu. Çok sevdiğimi bilsin demiş. Mehmet Çanlı'dan kalemine yazdım parçasını istemiş. Merhaba, ben Seyfettin Imrak demiş. Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinden Baran Çelik, Yusuf Hayaloğlu'ndan Nazlıcan parçasını istemiş ama maalesef yok efendim. Sıradaki güzel parçamızı gönderelim. Bir sonraki programda da daha erken bekleyelim Seyfettin Bey, olur mu? Helin Hanım, buradayız. WhatsApp'a dönün, böyle oturup seni izliyoruz abla. İşi bırakmışız valla demiş. Bir açalım bakalım videoya. Evet, gerçekten beni dinliyorlarmış efendim. Gerçekten işleri bırakmışlar, böyle oturmuşlar, bir içecek arası vermişler diyelim. İsmini söyleyemiyoruz ama içecek arası vermişler. Marka reklam oluyor efendim ama kolaylıklar diliyoruz. Hangi şarkı istemiş? Akrep Krala Gelsin Sana Zahmet demiş. Ahmet Kaya'dan Doruklardayım parçasını istemiş. Bence şimdi işi bitirmişlerdir diye düşünüyorum. Bakalım Ayhan Cıyanaklı. Bence işi bitirdiniz. Sesimi yayınlayabilirsin, sorun yok demiş Eda Hanım. Bakalım neler demiş. Biraz da mikrofonu Eda Hanım'a
1: merhaba,
0: verelim.
1: İyi günler.
0: Sağ
1: kolay
0: olun.
1: Gelsin.
0: Sağ olun.
1: Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yatan Diyarbakırlı Eldin Kılıç şarkı armağan ediyorum. Hozom Hamid, Dilo Dilo Yar Yar Dilo. Ve ardından Diyar'dan Sevate'ye şarkısını Engin Kılıç ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, saygılarımla.
0: Evet, Eda Hanım biraz yemek siparişi gibi parça siparişi vermiş. Eda Hanım, daha önce söyledik yani, size sesleniyorum buradayım diyorsunuz ama söylediklerim galiba sizlere ulaşmıyor. Ne olur mesajımı görün diyen dinleyicimiz burada mı efendim? Seda Hanım. Buradaysa buradayım diye yazmasını rica edelim. Resul Özbek de aramızda mı efendim, bir soralım. Rojda Hanım aramızda efendim. İyi günler Helin Hanım demiş. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu parçasını annesine armağan ediyormuş. İyi günlerimiz olsun efendim, annenize selamlar. Rojda Hanım'ın isteğine gönderelim. İlk olarak istek isimsiz olsun lütfen demiş. Şarkı Açık Cezaevinde olan Musa Baba Yiğit'e gitsin demiş. Saatler karışmış herhalde. Abla merhaba, iyi günler demiş. Dünden yazdık demiş. Dünden yazılan mesajlar yok efendim. İstek saatlerimiz belli. Size detaylı bir mesajı gönderelim, olur mu? İstek saatlerimizin detaylı bir mesajını gönderelim efendim. Instagram'daki bir dinleyicimiz isimsiz olarak paylaşılmasını istediğimiz parça geldi mi tarzında bir soru sormuş ama bir WhatsApp'tan yazsın bakalım. O zaman iki parça dinliyoruz efendim. Mem Ararat'tan ve Mirperver'den dinleyeceğiniz iki parçayı şimdi gönderiyorum.

Evet, son mesajlar efendim. Sonra veda için burada olacağız efendim. Sizi bekliyoruz demiş Melek Hanım. Tabii ki parçanızı göndereceğim. Evet, Devran Akbaş'ın mesajını okuyacağız ama parçasını alamayacağız efendim. Doğu Beyazıt açık cezaevinde bulunan babası Faruk Akbaş ve amcası Sinan Akbaş için şarkı göndermek istiyor. Sıradaki şarkımız armağanımız olsun. Azat Kandemir, Serkan Sarıboğa, Ayhan Taşkıran, Sinan Akşit, Diyarbakırlı Engin, Hasan Kesken. Evet, radyo başındayız. Yayın başladığından beri başta söylediniz okuyacağız diye sonra cevap alamadık demiş dinleyicimiz. Ama dinleyicimiz ne zaman mesajı atmış? Geçmiş mesajlara bir baktığımız zaman dün saat 22.40'da atmış. Yüksek. Efendim, bizim belli istek saatlerimiz oluyor. Yoksa dünkü mesajları da toplarsak herhalde 24 saat yayın yapmamız gerekecek. Gönlüm. Size detaylı bir mesaj atıldı efendim bir sonraki programda. Lütfen istek saatlerine dikkat ederek atın. Şimdilik mesajı alacağım ama isteği alamayacağım. Şarkı cezaevinde, açık cezaevinde olan Musa Baba Yiğit'e gitsin gelsin demiş. Musa Baba Yiğit'e sıradaki parça gelsin o zaman. Gelememeyi sen anlat demiş, gidememeyi ben anlatayım. Gözüm değil gönlüm kaldı, beklemek değil özlemek yordu. Hani derler ya, aşk arafta bir yoldu. Giden gitti, dönen yoktu. Ve ekler Nazım Hikmet mektubun sonuna. Herkese selam sana hasret. Konuşmuyorsak seni beklediğimden değil, seni daha çok sevdiğimdendir demiş efendim. O zaman sıradaki parçamıza yakışır bir şekilde gönderelim.

0: Evet, veda vaktimiz geldi efendim. Son mesajları alayım, teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim, bir sonraki programda sizleri daha erken bekleriz. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz, tabii Nazım Hikmet'ten de güzel bir sözle mesajı göndermişti. Herkese selam, sana hasret. Tam da benim şarkımın üstüne Nazım Hikmet'in imzası mükemmel oldu ve tabii sizin sesiniz eşliğinde demiş Ayşe Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten ben de beğendim. Hatta Ayşe Hanım, bir sonraki programda böyle güzel bir söz siz de gönderin. Güzel bir şarkıyla beraber yayınlayalım. Benim şarkım çalındı mı diyen Mısra Hanım, şarkınız gelecek ama ondan önce hemen bir bakalım. Bir video düştü. Hemen bakalım.
1: Düştü kör betonlara.
0: Evet, Yaren Hanım tarafından bir videomuz var. Şöyle bir kısaca açabilecek miyiz? Yok, açamıyoruz. Tamamdır. İki gösterimlik olduğu için bakmışlar arada. O yüzden bakamadık. Ama ben bakmıştım zaten, böyle yolda yürürken bizleri dinliyor efendim. Tüm güzel şarkılar Yaren Hanım'la olsun. Evet ve tabii ki bugünkü listemizdeki tüm güzel şarkıları Gümrük tarafından bizi dinleyen dinleyicilerimize de göndermek istiyorum. Sırada hangi şarkılar gelecek efendim? Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu parçasını dinleyeceğiz. Rojda Hanım annesine armağan etmek istemişti. Onun ardından Rojda'dan Trene Kurtelene parçası gelecek. Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim parçası gelecek. Güllü'den Sabah Olmadan parçası gelecek. Ardından Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne dinleyeceğiz ve Diyar'dan bir parçayı dinlemiştik zaten. Araya karışmış efendim. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım dinleyeceğiz. Hozan Hamit'ten dinleyeceğiz. Mehmet Şanlı Yazıyorum Seni dinleyeceğiz efendim. Gökhan Doğanay'dan bir parça istemişti dinleyicimiz. Keke Eyvah parçasını da gönderiyoruz.
1: Siz götürdükçe ciger için.
0: Evet, listede düzeltme de yaptığımıza göre artık veda edebiliriz efendim. Saatlerimiz tam 16.00. Gerçekten çok güzel bir programdı. Allah'a emanet olun demiş Sultan Hanım. Sizler de efendim gerçekten hem şarkılar hem de sizlerin mesajlarıyla çok güzel bir program geçirdiğimize inanıyorum. Ve sevgili dinleyiciler, nefes alabilmenin, acısız sızısız gülebilmenin hayattaki en büyük lüks olduğunu bir kez daha söyleyerek veda etmek istiyorum. Önümüzdeki yayın günümüz olan 12 Haziran Cuma günü saatler yine 14'ü gösterdiğinde bir sıkıntı olmazsa bu frekansta 104.4'te Radyo Doğu Beyazıt'ta olacağım. Ha, takipçi sayımız, ona da bir bakalım değil mi? Takipçi sayımız en son kaç oldu?
1: Arman savurmak, gülsün gül.
0: Evet, takipçi

0: sayımız son olarak 3352 olmuş efendim. Bizi bugün takip eden tüm dinleyicilerimize de listemizdeki tüm parçaları armağan edelim efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Aklıma düştükçe anam içim yanıyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, veda vaktimiz geldiğini bir kez daha söyleyerek sevdiklerinizle beraber derin, rahat ve en önemlisi sağlıklı bir nefes aldığınız huzurlu bir akşam diliyorum efendim. Kendinize çok çok dikkat ederek Kıvırcık Ali Isırgan Otu parçasıyla veda ediyorum. Radyo Doğubayaz.

0: İki yargılan, iki polis, ellerim kelepçede. Beni bul, beni bul, beni bul anne.
1: Bu sese kulak ver.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Radyo Doğu Bayazıt.

0: O kadar çok su içiyorum ki sanki suya doymuyorum. Son günlerde gündüzleri sık sık, geceleri de uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
1: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocuklara destek olalım.
1: Biz diyabetliyiz.

0: Hadi.
1: Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.
2: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Makraşta tutan yoğurda parmak banma. Aklıma düştükçe anam

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

Sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen bir tane. İnan benim kalbim olsa 100 bin tane. Haykırırdım,

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece geceler ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime. Şafak söker, ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini. Bazı bazı dem tutar kirpiklerim. Dans eder damlalarla. Bir türkünün ezgisi gibi temizlenir göz bebeklerim. Garip gelir akşamlara kadar başını beklediğim günler. Sen okulda istikbalini gözlerken, ben dışarıda hapis beklerim. Bulutlarla baş başayken. Çok düşündüm o vakitleri. Saçların omuzlarına elbise olduğu zamanlar hani. İnadına topladığın halde çok da güzel gelirdin gözlerime. Öyle ya, türkü gibiydi saçların, türkü gibiydi gözlerim. Sen bakmaya doyamazdın ben türkülerimi söylerken. Her yazdığımı sana dinletirdim, bilmezdim ben nerede ne koyulacak. Virgülle noktayı hep sevgili zannederdim. Biri kaybolurken öteki yok olacak. Ben yazar üzünlenirken sen ayır şu kelimeleri derdin. Ulan ben imlanın sırasını dedi ki sen karalayı verirdin. Şimdilerde daha çok karalar oldum, hatalarım geldikçe aklıma. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Çünkü küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sayıp savurmayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladı. Yoruldum dünya güzeli. Yoruldum bahar sabahı. Yoruldum da otağa boka kızdıkça babamı hatırlayacağım. Ama söz veriyorum, verdiğim sözleri sözlükten bakıp yazacağım. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Zaten yazsam da anlamazsın. Canım sıkıldı mı karalarım. Onda da iki damla gözyaşı akıtırsın. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? Ne bileyim ben.

Yandık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

0: Sevdik az yenildik sen bilirsin
1: Durmadıkça hep güçlendik bundan eminim Çok yaraldık hep sarıldık hep de

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifresi 14 15 11.
4: Kaç puan kazandı?
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

de hasretimin. Giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Bir şiir okumalı insan Ahmet Arif'ten. Ve ışıklar sönmeden terk etmeli bu kenti. Munzur üşümeli gözlerinde. Düzgün baba semaha durmalı teninde. Ve ana Fatma usulca gülümsemeli. Bakma bana sevdim, bakma derinden. Dersim gibidir yüreğim, ayazdır, üşürsün. Ve ben gidiyorum, topladım acıları valize dizdim. Çünkü bu kentin sokakları ne artık seni kokar oldu, ne de muzur sevgili. Ne artık seni kokar oldu.